İktamaz dudağını öptüm ilk defa. Dedim ki kendime git yavaş. Basmaya başladı birden ağaç varlığı.

birbirine. Say, oluruz o diline köle say. Kual kual kual ile lepe. Kaçı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Vererek.